0: kanıtlar kuvvetli çalışma sahtlığımızda kınarına kuşet almalı ücretin 23. yıldık projede yıkışı yoldan çürüyedim. Proje yönünde sahtlığımızda sabahlarını istatlı bozu kuvvetli çalışma Cuma gibi hocam kutluyor ki istatlar oldu. Satılan bir proyektif koru politik yaskan istatlıydı. Kınarına kuşet almalı. Kınarın gibi proyede bu istatlı manyaklar oldu. Şükür bu gibi hocam.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: siz kim kimi tanıtacaksınız? Ha? Devam olsun. Devam olsun.
1: Grip'i çevirmişsin, grip'i top çıkar. Çekme. Hem grip'i ver. Çözüyor musun sen bana baktın?

0: kanıtlar kuvvetli çalışmalarsa konuda kadarlar koşuda bağlı bir ücretin cihazı bitmişi cildik bu yüzden yakışır yoldan cihazı bu yüzden de saat konuda sabahlarında saatte bu kuvvetli çalışmalar cuma günü olacak bu yüzden bu saatte olur saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu saatte bu
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вас слышно?